0: var burada mı işte? Var bir de iş orayı ben.
1: Let's do it. I love all the music. The music's awesome. Radio.
2: Sas Harum.
1: Hit music.
3: Hit music.
1: Hit music.